Sümeyt'im kankam var mı orada 15 lira? İşte var mı değişiyor orayı kvartı.